Evet. Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

her yüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış. Son yolculuğum bilinmezdi. Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can senin

Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can seni, hayat seni, her şey elinde.

Sí. Radio S.

0: Kısa Radyo S.
1: Bugün bambaşka bir gün olacak dedim kendime. Her şeye yeniden başlamanın anı. Aynaya baktım, gülümsedim. Topladım dağınık eşyalarımı. Hatta kendim boyadım yazlık papuçlarımı. Selam verdim sevmediklerime bile bugün. Annemi aradım, şaşırdı kadın. Adını anmadım, seni tanıyan dostlarıma bugün hiç uğramadım.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: sen olur.
1: Reklam.
0: Radyo S.
1: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
6: Mahmut'la namütenahi muhabbet.
7: Bursa Radyo S.

11 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Cuma gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Enerjimiz yüksek olduğu günlerden biri. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyorum keyifler yerindedir efendim. Sıcak bir hafta geçirdik. Baya sıcak bir hafta geçirdik ama biraz mola verecek sıcak hava. Yarın sıcaklık bir tık düşecek. Sonrası tekrardan tabii ki. Yani bir iki gün böyle sürecek. Yarın yağmur görünüyor. Görünüyor sadece. Yağar yağmaz bilemeyiz. Onu yaşayarak göreceğiz açıkçası. Sonrası tekrardan kavrulmaya devam ama. Efendim gelin iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz. Radio S.

Çalap Kulu, Aysel abla radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bakınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde devriye ekipleri standart gece geç saatlerde otoyolda biraz araç dikkat çekmiş, zigzag çizerek ilerliyor çünkü. Özellikle Amerika bu konularda çok hassas. Şüpheli bir aracı doğal olarak takip aldı. Efendim, kontrol amacıyla durdurulan aracın içinde bir kadın ve bir erkek yolcu bulunuyordu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ve araç içinde arama izni alan polis ekipleri ön koltuğun hemen altında duran bez bir çantayı fark etti. Buraya kadar her şey sıradan bir adli vaka gibi görünüyordu. Ancak polisleri asıl şaşırtan ve olayı ünlendiren detay diyelim biz bunu.

çantanın üzerinde büyük ve büyük, kalın ve dikkat çekici harflerle yazılmış olan şu cümleydi: bu çanta kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değildir. Ama bu, bir dakika, böyle bir çanta satışı vardı ya. Yani bizim ülkede var mı bilmiyorum ama. Polis memurları çantanın üzerindeki bu oldukça net ve dürüst görünen beyana rağmen mesleki şüpheciliklerini elden bırakmayarak fermuarı açtılar. Hani şey yapmamışlar, evet, çantada yazan şuydu: bu çanta kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değildir. Ha, o zaman tamam deyip boş vermişlik yapmamışlar efendim. Çantanın fermuarını açtılar. Çantanın içi açıldığında ise tam anlamıyla bir suç laboratuvarı manzarasıyla karşılaşıyorlar. Bak, içinde kesinlikle bir şey yoktur denilen çantadan paketler dolusu yasa dışı madde. Efendim, terazi. Ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir miktar nakit para çıkmış efendim. Araçtaki iki şüpheli hiçbir itiraz payı bırakmayan bu kanıtlar karşısında sessiz kalırken... Abi ya, içini açmayacaktınız işte, bak orada çantada yazıyor. İçinde hiçbir şekilde neydi, bu çanta kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değildir diye yazdık oraya. Tabii ki bu iki şüpheli polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Efendim, olayın ardından Şerif Departmanı resmi sosyal medya hesapları üzerinden ele geçirilen çantanın fotoğrafını paylaşarak mizahi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ekiplerimiz otoyolda gerçekleştirdikleri aramalarda çok yaratıcı suçlularla karşılaşıyor. Ancak bu seferki dürüstlük girişimi bizi bile şaşırttı. Zanlılar çantanın üzerine ne yazarlarsa yazsınlar, polis memurlarımız kelimelere değil içeriklere bakarlar. Florida'daki tüm vatandaşlarımıza ve suç dünyasına tavsiyemizdir: lütfen ironik çanta seçimlerinden uzak durun. Çünkü ters psikoloji güvenlik güçleri üzerinde işe yaramıyor ifadelerini kullandılar. Yalnız böyle çanta satışı var. Yani internet üzerinde. Tabii bunu şu şekilde, bunun için değil bu yani. Hani festival alanlarında falan böyle işi biraz nasıl derler, espriye vurmak ya da işte geyiğe vurmak denir ya. O amaçla yapılan bir şey. Burada durum biraz daha farklı boyuta gitmiş. Şimdi artık o festivallerde falan böyle çantalar denk gelirse muhtemelen onlar da detaylı arama içine bir dakikadan sonra gireceklerdir. 10:22 saatler. Sevgili Hasan, Allah sadece sana verdikleri için değil, esirgediği şeyler için de şükret demiş. Hayırlı cumalar dilerim Mahmut Beyciğim. Günaydın diyor. Günaydın, hoş geldin, selamlar olsun. Pınar, günaydın Mahmut Bey. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum, hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Efendim, bir adet Melis Fis ve Demet Sağroğlu diyelim şöyle. 90'lardan yeni bir düzenleme, çok da güzel oldu. Aşk Perisi hemen ardından buradayız.

Yaz şarkısı. Aşk Perisi radyonuzdaydı. Efendim soralım sizlere. Aracınız otomatik vites mi, düz vites mi? Şimdi günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi trafik. Hani eskiden manueller daha böyle bir tercih edilebilirdi. Neden mesela şey, yakıt tasarrufu deniyordu. Bir de ilk çıktıklarında böyle otomatiklerde hani böyle arıza marza olduğu zaman sıkıntılı oluyordu süreç. Ağır işliyordu. Maddi açıdan da yüklü oluyordu. Günümüzde artık o da öyle değil. Ama en büyük sebep tabii ki otomatik vites araçlarının artmasının en büyük sebebi doğal olarak şehir içi trafiğinin çekilmez bir hale geliyor oluşu. Bu sadece hani bulunduğumuz, yaşadığımız yerin değil, artık dünyanın bir sorunu oldu. Bizde mesela nedir? İstanbul trafiği ünlüdür değil mi? Geç onu. Her yerin trafiği ünlü artık. Küçük ilçelerden büyük şehirlere kadar her yerde trafik sorunu var. Trafik sorunu var, park sorunu var. Var yani, araç sayıları arttı. Artık nasıl bir seferberlik ilan edilecek buna bilemiyorum ama. Hala da aranızda böyle manuel vitese sahip olanlar. Bakınız şanslısınız. Öyle söyleyeyim. Tamam, trafikte hakikaten baya baya uğraşıyorsunuz, boğuşuyorsunuz yani. Kolay değil, sinir bozucu bir şey. Sol bacak bazen uyuşuyor. Araba kullanma tercihiniz beyninizi direkt etkiliyor demiş efendim. Teknolojinin bizi tembelleştirdiğini mi düşünüyorsunuz diyor. Otomotiv dünyası, elektrikli ve otomatik vitesli araçlara teslim olmuş bilim dünyasından herkesi şok eden bir iddia geldi. Direksiyon başındaki sıradan bir alışkanlığınızın aslında beyninizi yaşlanmaktan koruyan gizli bir gençlik iksiri olabileceğini biliyor muydunuz diyor. Bakın detaylarda neler var. Unutkanlıktan şikayetçiyseniz ve zihninizi canlandırmak istiyorsanız çözüm belki de garajınızda saklıdır demiş. Dünyaca ünlü nörobilimcilerin yaptığı son araştırma. Her gün farkında olmadan yaptığımız bir eylemin beynimizde adeta bir kas egzersizi etkisi yarattığını kanıtladı. Konforu bir kenara bırakıp zihinsel sınırlarınızı zorlamaya hazır mısınız diyor. Çok bilimsel giriş yaptık anonsa. Otomotiv dünyası hızla elektrikli ve otomatik vitesli araçlara doğru kayarken nörobilimden manuel vites tutkunlarını sevindirecek bir haber geldi. Bak, Nintendo'nun dünyaca ünlü Rain Training oyununun arkasındaki isim Profesör Yuta Kawashima. Manuel vitesli araç kullanmanın zihni genç tuttuğunu kanıtladı. Tamam abi, zihni genç tutuyor ama beden çürüyor ya yolda. Japon yayın organı Best Car'da yer alan çalışmaya göre manuel vitesli araba kullanmak sürücülerin prefrontal korteksini doğrudan aktive ediyor. İşte burası önemli. Bu prefrontal korteks hepimiz için çok kıymetli bir yer. Hani şunları biraz daha böyle bizim anlayacağımız türden. Otomatik viteslerin aksine manuel şanzımanı yönetmek çok daha karmaşık bir bilişsel süreç gerektiriyor. Yok be, ne? O kadar değil. Çok karmaşık değil yani, bildiğin zaman. Ben ikisini de çok rahat kullanıyorum. Debriyaja basıyorsun, arabayı vitese atıyorsun, birinci vitese. Hafiften gaza şöyle bir dokunuyorsun biraz. Sonra yavaş yavaş debriyajdan ayağını çekmeye başlıyorsun. Zaten o kavradığı zaman bir daha devam. Sıkıntı o değil, sıkıntı. Bunu yapıyorsun da... bunu çok sık yapıyor olmak sıkıntı. Yoksa ne var yani, birden ikiye geçiyorsun, üçe geçiyorsun. Hani belli aralıklarla bunları yapıyorsun. Ama şehir içinde sürekli birden ikiye... Mesela birden ikiye geçiyorsun. İkiden tekrar boşa atıyorsun, duruyorsun. Sonra bire atıyorsun, gidiyorsun, tekrar boşa atıyorsun. Sonra bayağı bir süre duruyorsun. Tekrar bire atıp ilerleyeyim derken birdenbire frene basıyorsun. Hal böyle olunca sol bacak sürekli debriyaja bas kaldır, bas kaldır, bas kaldır, haldır haldır böyle. Bak neydi? Prefrontal korteksle beraber bacak kasları da otomatik çalışıyor. Raporda bu sürekli uyarılma halinin beyindeki tıpkı spor yapmak gibi bir kas egzersizi etkisi yarattığı belirtiliyor. Manuel vites uzun vadeli daha iyi bir ruh sağlığına,
ve bilişsel keskinliğe kapı aralıyor demiş. Üç pedallı araç bulmak her geçen gün zorlaşsa da, evet dediğim gibi günümüzde artık otomatik vitesler aldı başına gidiyor. Bu durum manuel vitesin yok olacağı anlamına gelmiyor demiş haberde. Aksine lüks ve performans odaklı otomobil dünyasında büyük bir geri dönüş yaşanıyor. Aston Martin'den falan bahsetmiş gibi hiper arabalara şanzıman üreten bir firma genel müdürü Morley, pazarda ezber bozan bir talep patlaması olduğunu vurguluyor demiş. Andy Morley 5 yıl önce tamamen elektrikli bir gelecek hayal ederken şu an yüksek performanslı modeller için 6'dan fazla aktif manuel şanzıman projesi yürüttüklerini belirtti. Morley kitlesel pazara elektrikli araçlara geçse bile gerçek sürüş keyfi ve zihinsel tatmin arayan ciddi bir kitlenin manuel vitesten vazgeçmediğini ifade ediyor demiş. Evet, daha elektrikli araçlar evet artık günümüzde çokça görüyoruz ama daha zamanı var onların. Bir de ne bileyim ben... Neyse. Konuşmaya kalktığımızda bu konu çok derin yerlere gitmeye başlıyor. Önceki tabii ki hani kazasız belasız yolculuklar, bu ayrı. Kontrollü sürüş. Trafikte biraz sakin olursa, yani evet manuelin bu eğlenceli tarafı da var. Gidiyorsun geliyorsun o falan filan. Tabii şimdi buradaki Aston Martin'den falan bahsediyor, onların o performansını biliyor, o ayrı bir şey de. Çünkü normal standart hani işte senin benim arabadan yani. Evet böyle manuel vites araç kullananlar için farkında olmadan gün boyu yani araç içindeyken bir beyin egzersizi yapmış oluyorsunuz sevgili dinleyenler, haberiniz olsun. 10.32 saatler Radyo S'te, çok kısa bir reklam aramız olacak efendim. Mini minnacık küçücük 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Az sonra devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
0: iyi finans. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Melike Şahin Diva Yorgun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bir ada vardı, şu an adı aklımda değil adanın. Efendim orada ölmek yasaklanmıştı. Sıkıntı oluyor ölümden sonra diye. Yani toprak çok soğuk, böyle şeyde kutupların oralarda bir yerlerde, yani kuzeyde. Yani toprağı kazmak falan zor oluyor, uğraştırıyor. Ölme yasağı getirilmişti belediye tarafından. Mantıklı. Yani böyle bir yasak getirilse ben bu yasağa hayır demem yani, uyarım da. Yani tabii elimde olan bir şey olsa. Yani hayır demem yani. Bugün mesela ilan edildi belediyenin için. Şöyle ölmek yasaklanmıştır arkadaşlar. Cezai işlem uygulanacaktır zabıta tarafından. Zabıta ev ev geziyor mesela. Var mı bir şey içeride? Bu da farklı bir genelge. Yani ölüm öncesinde yapılan bir genelge bu. Hastalanmama genelgesi. Bu da ona yani ön tedbir esasında. Hani olaylar daha böyle bir tatsızlaşmasın. Daha böyle bir gerginliğe gidilmesin. Daha böyle hani önceden çözüm bulalım diye. İtalya'da efendim gerçekleşiyor mevzu. Tarihi dar sokakları, taş evleriyle bilinen küçük Belcastro köyü. Efendim tıp tarihine ve yerel yönetim literatürüne geçecek sıra dışı bir karara ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı bu sakin İtalyan köyünde son yıllarda ciddi bir sağlık krizi baş gösterdi. Köyün bağlı olduğu bölgedeki tek aile hekiminin emekli olması ve yerine yeni bir doktor atanmaması, ayrıca en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinde uzakta olması sadece mesele değil, dik ve virajlı dağ yollarının ardında yer alması köy yönetimini radikal önlemler almaya itti. Efendim köy halkının sağlığını korumak ve olası ambulans krizlerinin önüne geçmek amacıyla eşi benzeri görülmemiş resmi bir yerel genelge yayınlandı. Belediye başkanı tarafından imzalanan ve köyün resmi panolarıyla internet sitesinde duyurulan genelgede köy sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşların hastalanmaması, özür dilerim, tüm vatandaşların hastalanması, yaralanması veya yatağa düşmesi resmen yasaklandı. Bak, hasta olanı görürsem yazarım cezayı. Tabii halka hitaben net ve esprili talimatlar da yer alıyor. Evlerinde merdiven kullanırken ekstra dikkatli olmalarını öneriyorlar efendim belediye köylülere. Mutfakta kesici aletlerle çalışırken konsantrasyonlarını bozmamaları, her türlü ağır spordan, tehlikeli fiziksel aktivitelerden ve ani hareketlerden kaçınmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca kış aylarında sıkı giyinilmesi. Bu da dünyanın her yerinde var değil mi ya? Cereyanda kalınmaması. Her yerde var arkadaş. Ve sadece evde oturup dinlenilmesi gerektiği vurgulandı. Yani bir başka deyişle köyde tedbirsizlik yüzünden hastalanmak yasa dışı bir eylem olarak tanımlanıyor artık. Oo abi, öksürüyorsun. Yok be, ne öksürmesi? Öksürüyorsun, öksürüyor. Yok yok yok. Ses de biraz gitmiş sanki senin. Zabıta kol geziyor. Evet, tabii ki bu durum medyada yankı buluyor. Köy halkı belediye başkanının bu kararını ilk başta bir şaka zannetse de kararın arkasındaki trajikomik gerçeği kısa sürede kavradı. Bak, belediye başkanı şey diyor, Sağlık Bakanlığı bize doktor göndermiyorsa ben de halkımın hastalanmasını yasaklarım. Yani evet. Başkanım kardeşim. Efendim köy sakinleri sokaklarda birbirlerine lütfen yasağı çiğneme, hapşırma diyerek takılıyor. Arada bak, bunların aralarında kesin şeyler de vardır bak, işbirlikçiler. İspiyoncular vardır, ben size söyleyeyim. Bilmem nenin oğlu hastalanmış, yapma be.
aramızda ama bak sakın kimseye söyler miyim canım? Ona öteki söylüyor işte. Bilmem ne oğlu var ya, 2 gündür hastaymış ha. Bu en azından ölmenin yasaklanmasının bir tık daha iyimser hali. Hani burada tabii dikkat edebildiğin kadar. Gerçi buradaki hastalıklar da şey biliyor, her hastalık değil. İşte soğuktan kaynaklı hani üşüme diyor. İşte böyle fazla hareketten, kontrolsüz hareketten, sakatlanmalardan falan bahsediyor. Yani çok ciddi durumlarla ilgili değil. Oradan gitmemişler ama öbür o bahsetmiş olduğumuz adadaki durum daha ciddiydi. Onlar direkt ölmeyi yasakladı. Kardeşim burada oturuyorsan kusura bakma, ölmeyeceksin. Mesela öleceğini hissediyorsan adadan paketliyorlardı. Abi gönder bu, gönder. Koy bunu feribota. Ulaşım da sıkıntılı. Hiç uğraşamayacağız. Gönder. Büyük şehre gönder. Orada ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ay, durum böyle. Sunay sen ne yazdın? Ne sildin öyle? Bir şey yazmışsın, bir şey silmişsin sen. Ne oluyor?

Burcu diyor ki biz hastalıktan başımızı kaldıramıyoruz. Vallahi öyle enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bizde de öyle. Ben zaten feci derecede hastaydım. Bugün de arkadaş bir baş ağrısı. Dur bakalım hayırlısı diye programa girdim. Hani bize böyle bir yasaklama falan filan gelse şu ara hani feci derecede para kazanır belediye falan. Böyle bir şey yasaklasa. Ha adanın ismi neydi adanın ismi? Adanın ismini yazmıştım abi diyor. Silmiş son ama. Dur bir dakika dur şunu yazayım ben de bir merak ettim. Ölmenin yasak olduğu ülke diye çıkıyor şeylerde. Yer diyelim biz bakalım. Yer diye aratalım. Svalbard mıydı bu? Svalbard. Norveç. Evet evet bak Norveç'te işte. Ölenleri Norveç'e gönderiyorlar. Hey Allah'ım yarabbim ama adamlar mecburiyetten bunu yapıyorlar böyle keyfi değil. Çünkü toprak böyle buzul gibi. Hani kazması etmesi falan filan zor. Zaten orada muhtemelen ölenler hani öldüğü gibi kalıyordur. Yani öldüğü gibi kalıyordur derse öldü gömdü soğuktan dolayı. Bir de bu işin tabii şey kısmı var onu da düşünüyor adamlar. Hani öyle keyfi alınmış bir karar da değil o. İşte bakteridir makteridir hani onlar da çünkü hani ceset çürümüyor. Lan konuya bak sabah sabah. Ceset çürümüyor. Çürümediği için de bakteriler de yok olmuyor. Hani onu da düşünüyorum. Biraz mecburiyetten alınan bir karar yani. Biz işin başka tarafına gidiyoruz ama olsun. Hadi bir Funda Arar dinleyelim devam edelim. Çok da güzel bir şarkı oldu bu.

0: Funda Arar, bana bir gülümseme ısmarla radyonuzdaydı. Şire kalbime, kalbime. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakıyorum neler var neler yok diye. Çok fazla şey var da vallahi arada seçmeye çalışıyorum. Dünya hiç boş durmuyor efendim. Dünyayı hiç boş bırakmaya gelmiyor. Ya savaş çıkıyor ya da saçma sapan bir şey buluyoruz yani. Yani savaş da aynı şekilde saçma sapan. Vallahi hakikaten şu an aradan seçmeye çalışıyorum. İfşalar mifşalar var. Tamam, geçelim. Bak, yapay zekayla yuva yıkan kahve falı. Bir kere bizde de buna benzer bir şey olmuştu sanki. Yine yapay zekaya fal baktırıp. Ona benzer bir şey Yunanistan'da yaşanmış efendim. Bak, 12 yıldır son derece huzurlu bir evlilik sürdürdüğünü düşünen bir kadın. Geleneksel kahve falı kültürünü modern teknolojiyle buluşturmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Muhtemelen bu kahve falı uygulamalarıyla alakalı. Dur bakalım. Akşam saatlerinde evinde kahvesini içtikten sonra... hayırlı olsun. Fincanı kapatan kadın... falları olan merakı nedeniyle fincanın ve tabağın fotoğraflarını çekti. Ardından bu görselleri son dönemde dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılan... yapay zeka tabanlı gelişmiş bir fal yorumlama ve chat uygulamasına yükledi. Bunu artık şeyler falan yapıyor mu? Bir ara ChatGPT vardı galiba, ChatGPT. Kadının amacı sadece eğlenmek ve klasik sana 3 vakte kadar yol görünüyor cümleleriyle kafa dağıtmaktı. Ancak yapay zekanın algoritması geleneksel falcılardan çok daha sert bir yanıt hazırlamıştı. Sana 3 vakte kadar bir şey var ama... Fotoğrafları analiz eden yapay zeka uygulaması, kadına birkaç saniye içinde oldukça detaylı ve ürkütücü bir rapor gönderdi. Yapay zekanın ürettiği metinde tam olarak şu ifadeler yer alıyordu. Kahve telvelerinin oluşturduğu geometrik şekiller ve gölgeler, evliliğinizin büyük bir karanlığa, evliliğinizde büyük bir karanlığa işaret ediyor. Eşinizin hayatında isminin içinde E harfi barındıran, sizden oldukça genç, ve yakın çevrenizden bir kadın var. Abo! Bak, sadece burada bıraksa bile çarşı pazar karışır bak. Sadece bunu yazsa, başka detay vermese bile mesela. İsminde E harfi var. Sizden genç. Yakın çevrenizde. Görsen kıyameti ondan sonra. Fincanın kenarındaki yoğunlaşma, çok yakın bir zamanda arkanızdan dönen bu işleri tamamen öğreneceğinizi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağınızı gösteriyor. Telveler yalan söylemez, ihanet çok yakın demiş. Bu dijital yorumu okuyan kadın, yapay zekanın veri analiz yeteneğine ve yanılmazlığına o kadar büyük bir güven duyuyordu ki, yapay zeka yanılmaz olur mu ya? Hiçbir ek kanıt aramaya gerek duymadan anında telefonla sarıldı. Olayın üzerinden henüz 3 gün bile geçmeden avukatını arayarak 12 yıllık eşine karşı şiddetli geçimsizlik... ve ihanet gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme dilekçesine delil olaraksa yapay zeka uygulamasının ekran görüntülerini ekledi. Efendim, mahkeme ve boşanma avukatları şimdi şaşkınlık içinde. Abi ne yapsak, bu davayı alsak mı almasak, bu ne, bu yapay zekadan şey var, ekran görüntüsü de var ama. Kocası bir şeyler yapmış mı bilmiyoruz efendim, onunla ilgili bir şey yok, sadece telveler kesinlikle yalan söylemez diyor. Ha, o zaman tamam. Ay ay ay. Neyse yani ablamızın biraz da boşanası varmış. Yani sadece bunlardan dolayı, bak esasında mevzu biraz şiddetli geçimsizlik olabilir. Hani oradan yürürlerse yürürler ama diğer taraftan yani yapay zekanın yapmış olduğu kahve falı yorumu üzerine... bunu mahkemenin çok da gerçekçi bulacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu düşünmüyorum derken biraz da düşünmek istemiyorum diyeyim. Yani hani kalkıp mahkemede evet yapay zeka bunu bak gelişmiş zaten bir sohbet botu bu. Hani yapay zeka şey pardon mahkeme de buna evet derse, hani kabul ederse işte o zaman önümüzdeki günlerde bu ve benzeri mahkemeleri bol bol görürüz. 10 Eylül 9 saatler yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Allah akıl fikri versin. Hani bir ara vardı, ChatGPT'de de vardı galiba, çok moda olmuştu ama yani zaten fal adı üstünde fal, o ayrı bir şey, o güvenilmez ama diğer tarafta böyle yapay zeka mapay zeka onun yazdığı şeyler ki zaten kendisi bile çoğu zaman diyor ben hani bunu yazıyorum ama çok da güvenme diye. Ve genel olarak yazdıklarını tekrar kontrol etmenizde fayda var. Verdiği bilgileri tekrar kontrol etmenizde fayda var. Hakikaten bazen çok feci saçmalıyor. Gemini de öyle, ChatGPT de öyle. Bana mısın demiyor yani. Efendim yeni saate merhaba diyoruz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız olacak. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Canım Olmaz ki radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, çok enteresan bir evlilik teklifi. Gizli bir teklif. Her defasında çıtayı biraz daha yükseltiyorlar. Olan yurdum insanı ne oluyor? Çünkü bizimkiler de hevesleniyor. Ben de böyle istiyorum, ben de böyle istiyorum diye. Çocuk uğraşıyor, duruyor bir daha. Ama bu çok farklı. Çok farklı olduğu için de zaten biraz zaman almış. 4 yıl kadar. Bak, gizli teklif 4 yıl sonra ortaya çıktı. Dünyanın en farklı evlenme teklifinde zaman aşımı. 1999 yılında bir oyun geliştiricisi sevdiği kadına evlenme teklif etmek için romantik olduğu kadar sıra dışı bir yöntem seçti. Tek sorun şuydu, bu teklifin ortaya çıkması tamamen sevgilisinin hiç ilgilenmediği bir oyunu kendi isteğiyle açmasına bağlıydı. Bir oyundan bahsediyoruz 99 yılında. Bugün kulağa bir film sahnesi gibi gelen bu olay, oyun dünyasının en ilginç teklif hikayelerinden biri olarak hatırlanıyor. Bir oyun kartuşunun, bak o zamanlar böyle kartuşlar vardı, hatırlarsınız, televizyonlara takıyorduk. Atari. İçinde de böyle oyunlar vardı. 100 oyun falan deniyordu. Bazen mesela 1000 oyunlular çıkmıştı değil mi? 1000 oyunlu. Abi hepsi de birbirine benziyor zaten. Bir oyun kartuşunun içine gizlenen mesaj yıllarca fark edilmeden kaldı ve sonunda beklenmedik bir şekilde sahibine ulaştı. Abi bari bir hani zorlasaydın, bir şey yapsaydın. Şu oyunu aç. Çok güzel bir oyun. Ben çok severek oynuyorum. 99 yılında oyun geliştiricisi Mick Mika, Nintendo'nun yeni taşınabilir konsolu Game Boy Color için geliştirilen Klex oyununun baş mühendisiydi. Atari'nin klasik yapboz oyunlarından biri olan Klex'in Game Boy Color versiyonu üzerinde çalışırken oyunun hafızasında küçük bir boş alan fark etti. Mika'nın aklına gelen fikir basitti. Sevgilisi Mickey yalnızca bulmaca oyunlarını seviyordu. Kendisi de bir bulmaca oyunu geliştiriyordu. O halde neden oyunun içine bir evlenme teklifi yerleştirmesindi? Bunu çok zekice yalnız ha. Mika oyunun her kopyasına gizli bir mesaj ekledi. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki oyuncunun değil, aslında Mickey'nin bu sürprizi keşfetmesini umuyordu. Plan mükemmeldi ama bir sorun vardı. Evet, Mika teklifi kolay bulunmayacak şekilde saklamayı tercih etti. Senin de pek evlenmeye niyetin yokmuş galiba. Kusura bakma ama. Çünkü sıradan bir oyuncunun tesadüfen keşfetmesini istemiyordu bu teklifi. Gizli mesajı görmek için oyuncuların oyunun şifre ekranına girmesi, belirli bir kodu yazması, oyunun bu kodu geçersiz sayması ve ardından aynı işlemi 9 kez daha tekrarlaması gerekiyordu. Kız bunu öğrense bile evlilikten vazgeçer be. Toplamda 10 kez yapılan bu işlemden sonra ekranda siyah beyaz, düşük çözünürlüklü bir evlenme

misin falan diye. Fakat Mickey'nin Klex'e ilgisi yoktu. Ve yıllar boyunca kartuşun içinde duran o mesaj kimse tarafından görülmedi. İşin daha ilginç tarafıysa Mika'nın alternatif bir plan yapmamasıydı. O da öyle bırakmış yani. Aman. Evlenmek istese oynardı. Trip atıyor. İkili zaten birlikte yaşıyor. Bir ev ve köpek paylaşıyordu. İlişkileri ciddi bir noktadaydı. Mika yoğun çalışma temposu nedeniyle bu sıra dışı planın peşini de bırakmadı. Bir yandan normal şekilde mi teklif etsem diye düşünürken diğer yandan yıllar sonra sakladığı oyun içi sürprizin ortaya çıkmasını bekledi. Fakat teklif 4 yıl boyunca Game Boy kartuşunun içinde sessiz kaldı. Arkadaş ruhum daraldı ha. Lan etçü teklifi. 2003 yılında her şey değişti. Bir dergi özel sayısı için daha önce yayınlanmamış gizli bir oyun kodları arıyordu. Mika'nın aklına hemen kendi sırrı geldi. Dergi Mickey'nin adına özel bir bölüm hazırladı. Kodun nasıl çalıştırılacağını anlattı ve sonunda yıllardır saklanan mesajın nasıl bulunacağını açıkladı. Bak kıza söylemiyor, gidiyor bir de dergiyi anlatıyor. Mika ise son aşamada evden uzaklaştı. Dergiyi ve oyunu ortada bıraktı. Bak dergi artık bir dünya insan görmüştür onu da. Dergiyi de ortada bırakıyor. Yani kız okusun. Lan bari şunu oku da buradan bir gir bir bak. Dergiyi ve oyunu ortada bıraktı, ardından dışarı çıktı. Mickey eve geldiğinde kendi adını bir dergide gördü. Kodları uyguladı ve 4 yıldır bekleyen mesajla karşılaştı. Evet cevabını verdi. Olay bu. Oğlum şunu yapmak için 4 yıl bekliyorsun. Belli ki çok başarılı bir yöntem olmamış. Bir de çünkü hatalardan falan bahsediyoruz. Yani hata yapması gerekiyor. Şunu, hatta aynı hatayı 9 kere yapması gerekiyor ki 10. da ekrana çıksın. Yıllarca bekliyorsun, olmuyor. Bari diyorsun bir dergiye açıklama yap. Dergiye açıklama yapıyorsun. Dergiyi de masa üstünde bırakıyorsun kız görsün diye. Kız yine ilgisiz bence. Sadece adını gördüğü için dikkatini çekiyor. Dur bakalım neler olmuş bu dergide. Okuyor, ondan sonra bir bakayım diyor. Ha benimki bana evlenme teklif etmiş diyor. Cevabı da evet oluyor. Vallahi büyük sabır. Neyse hani zaten birlikte yaşıyorlarmış ama böylelikle de resmiyete bindirmiş olmuşlar. İyi Allah'tan arada böyle ayrılık mayrılık olmamış. Ben senin için oyun yazdım be, oyun. Yani evet, evlilik tekliflerinde bu tip gizemler oluyor. Hani böyle haberi yokmuş gibi. Genelde bizdekiler genelde haberi yokmuş gibi oluyor. Hani haberi var da. Ama hakikaten böyle haberi olmayan gizemli aksiyonlar yapıldığında da hani karşı tarafı da bir düşünmek gerekiyor. Yani ona da bir açık kapı bırakmak gerekiyor. Tüyo'yu anlasın diye. 11-18 saatler Radyo S'te. Ya siz sıradan şöyle otururken bir sürpriz müpriz yapıp o şekilde evlilik teklif edin. Vallahi bu kadar uğraştırmayın, insanın ruhu daralıyor. Efendim cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Meltem ben kabul etmezdim diyor. Yani evet bu kadar yani tabii ki özel şeyler bunlar esasında. Çok da ince düşünülmüş ama bu kadar ince düşünme ya. Yani bu kadar ince düşünme. Bak ince düşünmek güzel bir şeydir ama her şeyin fazlası zararlı deriz ya. Bu kadar fazla ince düşünmek de karşı tarafı yorar. Vallahi yorar yani. Aykut abi bunlar adamı evlilikten soğutur diyor. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Hadi bir Mabel Matiz dinleyelim, devam edelim.

Mabel Matiz Umurum Dışı radyonuzdaydı. Efendim, bu neymiş? İstanbul'un kabusu oldular diyor efendim. Üç kadın girdikleri evlerde ne varsa çaldı, üzerlerinden servet çıktı. Demek ki işlerini iyi yapıyorlar. Bak, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde dadanan hırsızlar güpegündüz girdikleri evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde altın ve pırlanta ziynet eşyası çaldı. Ya evlerde tabii hani insan evinde bir birikim, yani bir miktar da olsa tutmak ister. Hani ani bir şey için falan filan, ama çokça böyle bir işte altındır, paradır falan tutmak istiyorsan bunları iyi saklamak gerekiyor, iyi korumak gerekiyor. Nedir artık işte, kasadır, masadır, ıvırdır, zıvırdır. Hani böyle bir kutuya koyup evin bir köşesine bıraktığın zaman o köşeyi buluyorlar. Maalesef yani. İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen soruşturmada milyonlarca liralık ziynet eşyası, nakit para ve çek çaldıkları belirlenen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu kadınlar mı? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili yürüttükleri saha ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmalarda Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 47 suç kaydı bulunan Ela C. 47. Beylikdüzü ve Bakırköy'deki evlerden milyonlarca liralık ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlenen 238 suç kaydı bulunan, bak 238 suç kaydı. Hani boş günü yok. Hakkında 24 aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç ile 40 suç kaydı bulunan ve hakkında 18 aranma kaydı, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülseren Ç'nin peşine düştü. Kadınlara bak. Ablam, ne yaptınız siz? Hiç boş vakit yani boş vakit hiç yok yani. Her an bir şey, suç. Tabii bunlar dediğimiz gibi hani bilinenleri, kayıtlı olanlar, bak suç kaydı diyor. Bir de hani yakalanmadıkları, ki abo. Azılı hırsızlar gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayının ardından kaçtıkları ticari taksi içerisinde avcılar Haramidere bağlantı yolunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalınan nakit paralarla yaklaşık 1 milyon lira değerindeki çok sayıda ziynet eşyası işten dönüyorlar. Çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş. Tabii keşke hani en başta böyle salınmasalar, bu kadar gelmez bu işte. Ya defalarca, bir tanesinin kaç tane vardı ya, dur. Bak, bir tanesinin 47 suç kaydı. Diğerinin 238 suç kaydı var ve dışarıda. Hani kayıt yapıp... hal böyle olunca... Neyse, en azından artık yakayı ele vermişler. Bu son cezalarla beraber suçları kaç yıla çıkar bilemiyoruz. Ne kadar yatarı vardır bunun, onları bilemiyoruz ama... İstanbul'a geçmiş olsun. Herkes bir rahat nefes alacak. Bu ne böyle vallahi billahi. Son yarım saate merhaba diyeceğiz az sonra. Şöyle bir bu bölümü 90'larla kapatalım istiyorum ben ya. Bir dakika. Böyle şarkımız var. Nereye gitti o?

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Bu benim masalım, radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Kağıtları aşkımı yazacağım.
0: Pekala. Bakınız, İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Ivan Valentin isimli bir vatandaş. Sabah işe gitmek üzere evinden çıktığında kaldırımın kenarına park ettiği lüks binek aracının yerinde yerler esini gördü. İnsanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Bunun bir benzerini yaşamışlığımız var efendim. Bunu muhtemelen çok kişi yaşamıştır gerçi. Özellikle hani sürekli park ettiğiniz yerde yer bulamadığınızda. Mesela hani şu an gerçi otopark var da hani o dönem yaşadığım yerde. Arabayı böyle genelde bıraktığınız yerin dışına bıraktığınızda. Sabah da böyle hani gecede geç yatıp erken kalktığınız bir sabahsa. Yani tam böyle hani günü kavrayamadınız. Evden çıkıyorsunuz, genelde arabanın olduğu yer bellidir. Bakıyorsunuz o civarda yok. Jeton da biraz geç düştüyse... O panik halini muhtemelen çoğu kişi yaşamıştır. Yani ben yaşayanlardan biriyim yıllar önce. Kötü bir şey, tavsiye etmem. Büyük bir şok yaşayan Valentin vakit kaybetmeden polis karakoluna giderek çalıntı araç ihbarında bulundu. Ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti. Ancak günler geçmesine rağmen arabaya dair hiçbir olumlu haber gelmedi. İşe gidip gelirken büyük zorluk yaşayan ve sigorta şirketinden para alması aylar sürecek olan Valentin... Çaresizce internetteki popüler ikinci el araç satış sitelerine girerek bütçesine uygun yeni bir araba aramaya başladı. Araba motorunda filtreleme yaparken oturduğu bölgeye oldukça yakın bir konumda çalınan arabasının renginde, modelinde ve yılında olan bir ilan dikkatini çekti. İlandaki fotoğrafları inceleyen Valentin arabanın kendi aracına çok benzediğini düşünse de plakası tamamen farklı olduğu için bunun sadece bir tesadüf olduğunu varsaydı. Satıcıyla mesajlaşarak fiyatta anlaştı ve nakit parasını yanına alarak arabayı teslim almak üzere belirtilen adrese gitti. Şüpheli tavırlar sergileyen satıcıya parayı elden teslim etti. Devir işlemleri tamamlanıyor ve yeni aldığını düşündüğü arabanın direksiyonuna geçerek evinin yolunu tutuyor. Yani bak, olacak bir şey yok yani, parayı verelim bari, yenisini alalım. Araba da tamam, yakın, benimkine benziyor. Sigortadan para geldiği zaman onu zaten kenara atarız. Oradan birikime devam ederiz falan filan diye. Efendim yalnız pek çok ayar kendi bıraktığı gibi. Koltuk ayarları gibi düşünün. Hatta motorun sesi. Gerçi motorun sesi tanıdık gelebilir. Onda sıkıntı yok. Efendim araç içinde bazı özel noktalarda... kendisine ait bir takım belirtiler buluyor. Hani böyle fatura fiş gibi düşünün siz onu. Valentin çalınan arabasını, plakayı değiştiren hırsızlardan habersizce kendi parasıyla yeniden satın almış oluyor. Durumu polise bildiriyor. Hırsızlar yakalanıyor ama... kendi arabasına ödediği parayı geri alabilmek için bu sefer de hukuki hukuk mücadelesi vermeye başlıyor. Tamam adam ama para gidiyor o sırada. Hani şey gibi olsa durum, para adamların elinde o sırada hala duruyor olsa parayı okutmuşlar belli. Bir taraftan işin sigorta kısmının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani sigortadan para muhtemelen gelmez. Yani sigorta diyecek ki tamam, siz parayı, arabayı bulmuşsunuz. Geçmiş olsun, aman efendim çok dikkat edin. Bundan sonra böyle şeylere lütfen, biz yine sigorta şirketiniz olarak 7/24 yanınızdayız. Ödeme kısmına gelene kadar. Şimdi sigorta şirketi böyle diyor. Polis üzerine düşeni yapmış. Yani hırsızı yakalamış. Hırsız, para yok. Şimdi paranın tekrar bulunması gerekecek. Aynı parayla ikinci defa kendi arabanı alıyorsun. Tabii muhtemelen bunlar da bir takım düzenleme, işte bu olaylardan sonra bazı düzenlemeler geliyor. Bizlere mesela dolandırıcılık vakaları hala ikinci elde var. Yani tamam, belki ödeme konusunda rahatlamış olabiliriz. Hani arabayı alıyorsun önceden, direkt böyle noterde işte şeydi, parayı gönderiyorsun falan filan. Adamlar çeşitli yöntemlerle dolandırabiliyordu yine. Şimdi hani güvenli hesap falan filan var, oraya gönderiyorsun. Herhalde bitti, bilmiyorum nedir durum. Ama belakin şimdi o dünyanın her yerinde bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu en acemisine denk gelmiş. Adam çok uğraşmadan ilana koyuyor, satıyor. Biraz daha profesyonel olmuş olsa en azından bu şekilde bırakmaz. Yani en azından adamın bu kadar kısa sürede anlamasını sağlayacak şekilde bırakmazdı. O da ayrı bir şey. 11.43 saatler Radyo ST. Efendim, cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden biri. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatilinde merhaba diyeceksiniz. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden biri. Tekrar hatırlatalım, yarın biraz böyle bir yağmur olabilir. Olabilir diyoruz. Yani şu an veriler onu gösteriyor ama ne kadar olur onu bilmiyoruz. Yarın ve pazar günü biraz böyle bir nefes alacağız sıcaklık bakımından. Daha rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Bir adet İrem Derici dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

0: Efendim aranızda bu aralar iş arayan var mı? Vardır mutlaka. Yani aylık 3000 dolar gibi bir rakam var. Ve işiniz gezmek. Nereye, CV'yi nereye atıyoruz? Var mı CV'nizi? Bir şirket tarafından açılan iş ilanı son günlerde internette popüler hale geldi. Açılan iş ilanına göre Avrupa'yı gezmesi için bir kişi işe alınacak. Bak, Avrupa'yı gezeceksiniz hem de. Üstelik bunun karşılığında sizden tek istenen de verilen biletlerle belirlenen Avrupa şehrinde gezmeniz. Konaklamanıza kadar her şeyi ise şirket karşılıyor. Bak, yeme, içme, konaklama onlardan. İşte aylık 3000 dolar gibi bir rakam. Birçok insanın hayalini kurduğu hem dünyayı gezsem hem de üzerine para kazansam düşüncesi. Yani son yıllarda şey var, sosyal medyada bunu yapabiliyorsunuz da. Neyse, son günlerde yayınlanan sıra dışı bir iş ilanıyla gerçeğe dönüştü. Kişisel gelişim ve insan ilişkileri üzerine odaklanan küresel platform Rise Guide, modern iş dünyasının ezberlerini bozacak yeni bir pozisyon duyurdu. Şirket küresel karizma avcısı. Bak, bu küresel, yani işiniz bu, ünvanınız bu. Ne iş yapıyorsun efendim? Küresel karizma avcısıyım. Ünvanıyla işe alacağı şanslı bir kişiye Avrupa'nın en popüler başkentlerini tamamen ücretsiz olarak gezme fırsatı sunarken, üstüne bir de aylık tam 3000 dolar, yani işte 140 bin lira gibi. Bereket versin. Maaş ödeyeceğini açıkladı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale gelen ve binlerce kez paylaşılan bu ilan, şimdiden dünya genelinde büyük bir başvuru çılgınlığı başlatmış durumda. Oğlum, niye paylaşıyorsunuz? Gördün, ilgini çekti, direkt başvur. Boşu boşuna kendine rakip çıkarıyorsun. Ne gerek var? Peki, kulağa bir rüya gibi gelen bu pozisyonda tam olarak ne yapılması bekleniyor? Şirket bu işi sadece bir seyahat sponsorluğu değil, insan doğasını ve kültürel bağları inceleyen kapsamlı bir sosyal deney olarak tanımlıyor. Deneyleri sıkıntı yok. İşe kabul edilecek şanslı aday toplamda 8 hafta sürecek, yoğun ve eğlenceli bir Avrupa turnesine çıkacak. Yani 2 ay. 6000 dolar. Gittiği her ülkede temel görevi kafelerde, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında ya da sokaklarda yerel halkla doğal sohbetler başlatmak olacak. Yabancı dilinizin iyi olması gerekiyor. Yani İngilizce en azından. Gerçi bizimkiler İngilizce bilmeden de sohbet kurabiliyor. Hala da günümüzde işe yarıyor yani. Duyuyoruz, görüyoruz tarzanca. Bu etkileşimlerden elde edilen veriler bilimsel bir yaklaşımla analiz edilerek ilk kez bir Avrupa Karizma Endeksi oluşturulmasında kullanılacak efendim. Bak, bu kadar da önemli, bu kadar da değerli bir iş yapıyorsunuz, yapacaksınız. Seyahat boyunca ziyaret edilen her şehirde o bölgede yaşayan insanların yabancılara karşı gösterdiği misafirperverlik ve sıcaklık, iletişim kurma isteği ve konuşkanlık düzeyleri, sosyal durumlardaki karizmaları ve özgüvenleri ayrıntılı bir kriter listesine göre puanlanacak. Proje tamamlandığında ise hangi Avrupa şehrinin en çekici ve karizmatik halka sahip olduğu resmi verilerle ortaya konacak denmiş. Yani kısacası Avrupa'nın kalbine macera dolu bir yolculuk. 8 haftalık bu benzersiz serüvende küresel karizma avcısının ayak basacağı şehirler titizlikle seçilmiş durumda. İşte kültürel dokuları, yaşam tarzları ve insan profilleri birbirinden tamamen farklı olan rota şu şehirlerden oluşuyor denmiş. İşte Roma var, Barcelona, Lisbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam, Berlin. Başvuru şartı var mı? Ne bu? Rise Guide bu pozisyon için geleneksel işe alım yöntemlerinin tamamen dışına çıkıyor. Hangi okuldan mezun olduğunuzda, eski iş yerlerinizdeki ünvanlarınızla ya da teknik sertifikalarınızla ilgilenmiyor. Aranan temel kriterler tamamen sosyal yetenekler üzerine kurulmuş durumda. Hani sohbete girebiliyor musunuz? Sohbet başlatabiliyor musunuz? Bunlar efendim. Ayda 3000 dolardan toplam 2 aylık bir iş. 6000 dolar kazanacaksınız. Herhangi bir harcamanız yok. Yatma, kalkma, yeme, içme hepsi şirket tarafından ödeniyor. Siz geziyorsunuz, insanlarla sohbet ediyorsunuz. İletişim kuruyorsunuz çeşitli yerlerde, işte toplu ulaşım, toplu taşıma. Ondan sonra işte kafeler, mafeler sağda solda. Bu şekilde bu parayı kazanıyorsunuz. Sadece evet, yabancı dil burada önemli olarak, önemli bir rol olarak ön plana çıkıyor. Yaz döneminiz boşsa değerlendirmenize fayda var, ben size söyleyeyim. Ay ay ay ay. Efendim, yavaş yavaş programı toparlayacağız. 11.51 yapmışız saatleri. Ne çalalım? Yok. Bakayım. Bak bu şarkıyı bayağıdır dinlemediğinize eminim. Bir Ayna dinleyelim, ardından da programı kapatalım.
1: Bursa Radio S.

0: Ayna Kiziroğlu'yla radyonuzdaydı. Gitme vakti geldi. Efendim, sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı. Pazartesi günü saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S'te Namütün Ay Muhabbet'te yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi. Sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

önce şöyle bir Akdeniz akşamlarında dolaştık. Haluk Levent'le hemen ardından da İstanbul'da soluğu aldık. Diyormuşum ki şöyle bir Türkiye turuna çıkıyoruz. Şimdi Karadeniz bölgesine. Yok yok. Aksantlı şarkılarla başladık haftanın son programına. 13-10 saatler 95.6 Radyo S'teyiz. Günlerden Cuma, haftanın son programında Güne Bakan'da. İlk saatimiz yine eski ama eskimeyen, unutulmayan şarkıları ayırdık. Tam bir saat boyunca 14'ü gösterene dek hatırlamak isteyeceğiniz şarkıları ve isimleri sizlerle buluşturacağız.

Ardından da bir saat boyunca yeni şarkılar eşliğinde bugün gösterime giren filmler var. Bu akşam, yarın akşam, hafta sonu nerede ne var hepsi Güne Bakan'da. Program başladı. Herkese merhaba. Hoş geldiniz radyomuza, Güne Bakan'a, 95.6 radyosu. Pamela Spence İstanbul dedikten sonra Bin Hani var sırada. Şarkısı Hele Bir Gel'le.

yazık olur. Ben programa başlamadan ne güzel mesajlarınız, istekleriniz gelmeye başlamış bile. Sevgili Cahit abim ve Tansu, beni dinleyenler arasında ve çalışma arkadaşları da. Onlar sıradaki şarkı demişler, ben de sıradaki şarkıyı göndereceğim kendilerine. Binhani'nin ardındansa Göksel burada, iyi kalbim, yıl 1997. Uzun uzun yollar diyecek şimdi.

Füsun diyor ki duman olsun başka bir şey olmasın. Şöyle bir bakıyorum dumanın şarkıları arasında acaba bugün hangisini çalayım diye. Umarım uygundur, umarım beğenilir, umarım yerine gider.

Aman'dan dinledik. Aman aman. Şimdi sıradaki şarkımız Ankara'da sınava girmiş. Şu anda artık İstanbul'da bulunan sevgili Mert Başaran için çalacağım. Çünkü sınavları çok başarılı geçmiş. Buradan tebrik ediyoruz kendisini. Radyo S mikrofonları aracılığıyla. Sevgili annesinden de kendisine geçmiş olsun dilekleriyle. Bir Barış Manço şarkısı göndereceğiz. Sevgili Mert Başaran için Barış Manço ve Gibi Gibi. Bu arada tebrikler Mert.

Böyle güzel haberlerle gelinmişse. Ne güzel, Ankara'da sınava giriyor Mert. Başarıyor, sınavı geçiyor ve şimdi İstanbul'da hafta sonu da Bursa'ya gelecekmiş. Bursa'dan annesi sevgilerini gönderiyor oğluna ve bu güzel şarkıyı da armağan ediyor. Barış Manço, Mert Başaran için söyledi gibi gibi. Hemen ardından da bir Fikret Kızılok şarkısı Funda Arar yorumuyla gelecek radyolara. Haberin var mı?

İskelet Kızılok şarkısı Haberin Var mı? Bunlar her yorumuyla dinledik. Aslında reklam zamanım gelmiş ama bir şarkı daha çalacağım, ondan sonra reklamları yayınlayacağım. Önce 96 yılından bir Çelik şarkısıdır. Yaman Sevda. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra bir yarım saatimiz daha var. Eski ama eskimeyen, unutulmayanlarla.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: susuzluğa atın beni kuşuna.
1: Sevgili Arif için çaldık Edip Akbayram'dan, reklamların hemen ardından. Kuşlar bizlerle birlikteydi. Kuşların ardından da Eda Metin Özürcü şarkısı. Yıl 1996. Ajda ve Eğlen Güzelim.

Tam dönemi, tam zamanı. Biliyorsunuz aşure ayı içerisindeyiz. Sevgili dinleyicilerimiz bazen bizi severler. Yapıp gönderiyorlar. Bizler de afiyetle tüketiyoruz. Ellerinize sağlık. Keselerinize bereket. Teşekkür ediyorum gönderenlere, yapanlara, emek verenlere. Sevgili Mahmut istemiş bu şarkıyı Ömer ve Ezgi'ye armağan ederek. Bazen daksonlar oluyor, unutulmayanlar. Bazen daha yakın tarihli şarkılar. Her ne kadar 90'lar olmasa da 2000'li yıllar diyelim. Tarkan'ın Adımı Kalbine Yaz şarkısı geldi. Gönderdik istek sahiplerine. Yavaş yavaş 90'ların sonuna ya da unutulmayanların sonuna doğru yaklaşıyorken, Tarkan'ın ardından bir Sezen Aksu şarkısı iyi gider diyenlere. Ne kavgam bitti ne sevdam. Sözler Aysa Gürel. Beste ve düzenleme 10 Turunç.

0: Ben de her gün dinliyorum ama istekte bulunmadım diyor sevgili Hatice. Ben armağan ediyorum şarkıyı seçerekten kendisine. Sinan Erkoç Hatice için söyleyecek. Oyna da oyna, kafana göre oyna.
1: Bursa Radio S.

Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden isimlerden bir tanesidir Sibel Tüzün. Süperstar adlı bir şarkısı vardı. Ama ben sizi daha da eskilere götürdüm. İlk albümden 92 yılından Beni Bağlamaz şarkısıyla

geldi radyolara. Son şarkı ise bu bölümde sevgili İknur için gelecek. Athena'dan bir şarkı çalacağım kendisine. Ve yolunda gezersin. Sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde

şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Bazen hiç konuşasım gelmiyor şarkılar arası. Sadece dinleyelim şarkıları keyifle. Bazen siz seçin, bazen ben seçeyim. Ama konuşmamız gerekiyor. Bir şeyler de anlatmamız ve söylememiz gerekiyor. Blok 3 yeni albümünden Poezi ile beraber söyledi. Çok güzel gülüyorsun. Ardından da Aleyna Tilki dedi. Liman ortak çalışmasıydı. Sana güvenmiyorum. Bir istek şarkısı sıkıştıralım araya. Ondan sonra devam edeceğiz. O şarkı da Edis'ten gelsin. Martılarla bizden.

Bu akşam Bursa'da bambaşka bir eğlence, bambaşka bir etkinlik var. Elektronik müzik seviyorsanız, eğlenmek istiyorsanız, Faruk Orakçı, Zoni, Mada, Koray, M24, 15 yıllık üretim ve sahne deneyimi güçlü bir kreasyon anlayışı ile birleştiriyor. Faruk Orakçı, Recollect Records etrafında şekillenen ekibiyle birlikte bu kez kolektif bir performansa imza atıyor. Dubstep ve Bassline merkezi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Neredeyse bugün itibariyle bir haftayı tamamlayacağız. Geçen hafta cumartesi Demet Akalın, pazartesi Derya Ulu, salı Serkan Kaya, çarşamba Levent Yüksel ve dün akşam da Ebru Yaşar. Bursa'daydı ve muhteşem sahneleriyle, ışıklarla, danslarla, Bursalılarla oldular. Şarkılarını hep birlikte söylediler. Ve sadece 3 konser kaldı bu akşam itibariyle. Bu akşamsa sahneye çıkacak olan isim Gökhan Türkmen. Yarın akşam Murat Boz var, pazar akşamı ise Sinan Akçıl. Konserler 21'de başlıyor. Bursa'da FSM hastane alanında ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Madem Derya Uluğ da gelmişti, o zaman onun da bir şarkısını çalalım istedim. Gökhan Türkmen'in hemen ardından Şımarık'la bizlerle birlikteydi Derya Uluğ. Bu arada sergiler de devam ediyor. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesinden ilhamla Hane sergisi, aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik, derin ve manevi diliyle ele alıyor. Hane sergisi Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde takip edilebiliyor yine festival kapsamında. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Osmanlı Sultanları'nın Sevdası Kutsal Emanetler sergisi ise Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı için kritik teknolojiler geliştiren Aselsan, bu topraklar için değer üretmeye ve çevreye duyarlı vizyoner projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Aselsan işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları sanatla yeniden harmanladığı İleri Dönüşen Bir Gelecek sergisi ise Atatürk Evi Müzesi Limonluk bölümünde görülebiliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, tarih boyunca sanatın, zanaatın ve ticaretin kalbi Bursa. Köklü geçmişini muazzam bir festival programıyla günümüze taşıyor. Anadolu'nun kültürel hafızasında derin izler bırakan, somut olmayan kültürel mirasımız, asırlık geleneklerin izinde yeniden hayat buluyor. Yaşayan Miras Bursa sergisi ise Ördekli Kültür Merkezi'nde festival boyunca gezilip görülebiliyor.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Kültür Yolu Festivali sona erdikten sonra Bursa'da kültür, sanat ve tarih dolu yepyeni bir hafta başlayacak. 4-10 Temmuz tarihleri arasında şehrin farklı noktalarında kültür, sanat, coşku ve heyecanla buluşacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, Fethin 700. yılı ilçe şenlikleriyle, fetih coşkusunu ilçelerimize taşırken eş zamanlı olarak da hazırladığımız meydan etkinliklerinde de hep birlikte buluşuyoruz denmiş. 4 Temmuz Cumartesi saat 18'de Ulu Cami yanında bulunan Gazi Orhan Parkı'nda Fethin 700. yılı etkinlikleri kapsamında bir mehter konseri gösterisi. Hemen ardından da Kılıç Kalkan gösterisi gerçekleştirilecek. Ardından 7 Temmuz Salı, 8 Temmuz Çarşamba, 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günü de şehrin farklı yerlerinde, farklı noktalarında yine etkinlikler devam edecek. Önce ben size yarınki etkinliği iletmiş olayım. Daha sonraki günlerde nerede ne var hepsini tabii ki Güne Bakın'ı takip edersiniz, dinlersiniz, duyarsınız. Bir kez daha hatırlatayım. Yarın saat 18'de önce mehter konseri, hemen ardından da Kılıç Kalkan gösterisi Ulu Cami yanında Gazi Orhan Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Fethin 700. yılı etkinlikleri kapsamında.

Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünde proje oyun olarak sahneye konuldu. Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Çınar'ın Gölgesi'nde. Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde premieri yapılmıştı ve daha sonra da yine AVP sahnesinde izlenmişti. İzleyemeyenler, kaçıranlar ya da bir kez daha izlemek isteyenlere Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar saat 20'de yeniden seyirciyle buluşuyor Çınar'ın Gölgesi'nde.

0: Biz.
1: Tarihi olayları coşkulu, sürükleyici ve güçlü bir anlatımla sahneye taşıyor. Hayat Erdoğan Göğebakan'ın kaleminden çıktı. Sezai Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, Osman Gazi'nin gördüğü çınar rüyasından hareketle Bursa'nın fethine uzanan destansı yolculuğu sahneye taşıyor. Çınar'ın gölgesinde. Sabır, dua ve mücadeleyle geçen uzun kuşatma sürecinde Osmanoğulları yalnızca bir şehri fethetmeyi değil, gönülleri kazanmayı da hedefliyor. Çınar'ın gölgesinde Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Temmuz

beklediğimiz film Minyonlar ve Canavarlar. Bugünden itibaren sinemalarda. Film minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin öyküsü. Pierre Coffin ve Patrick Dilesh yönetmişler. Minyonlar ve Canavarlar. Hem Türkçe hem de orijinal diliyle. Bugünden itibaren sinemalarda gösterimde. Emrah Karaduman, Gülizay'la. Bildiğimiz bir Sertab Erener şarkısı Ateşle Burut'la geldi radyolara. Yepyeni versiyonu, yepyeni düzenlemesiyle. Hemen ardındansa bir Kenan Doğulu şarkısıyla devam edeceğiz. Sımsıkı, sıkı sıkı. Sakiler yorumuyla.

Fazıl Say caz beşlisi için özel olarak bestelediği yeni eseri Görünmeyenlerle 5 Temmuz'da Bursa'da ilk kez pazar günü dinleyicilerle buluşuyor. Yaşamın içinde çoğu zaman fark edilemeyen gerçekliklerden yola çıkan eser, sokak hayvanlarına dair duyarlılığı, doğa katliamlarını ve çağımızın doğu ile batı arasında sıkışan yeni gerilimlerini merkezine alıyor. Fazıl Say'ın bu eser için seçtiği şiirler müzikal anlatıyı derinleştiriyor. Türk müziği öğeleri, çağdaş müzik dili ve cazın özgür ifade alanı güçlü bir ses dünyasında birleşiyor. Program yalnızca müzikal bir buluşma değil, aynı zamanda doğa, insan, toplum ve günümüz dünyasının çelişkileri üzerine düşünüyor ve çağdaş bir ifade alanı yaratıyor. Peki Fazıl Say'ın Jazz Quintet grubu kimlerden oluşuyor? Piyanoda Fazıl Say var, vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslan Antsay, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Otman. Ne önemi var? Bu özel konser Fazıl Say Görünmeyenler konseri 5 Temmuz Pazar saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Kalan son biletlerse bu bilette satışta.

Sözü ve bestesini Tarkan'ın yaptığı, Reymen'in seslendirdiği Sen Var Ya adlı şarkıyı çaldım sizlere. İki korku filmi girmiş bugün gösterime. Birinin adı Otopsi, bir diğeri Uyur Gezer. Otopsi'de bir morgun gece vardiyasında işe başlayan Rebecca'nın doğaüstü güçlerle mücadelesi anlatılıyor. Uyur Gezer'de ise film kızını bir trafik kazasında kaybeden ve eşi komaya giren Sara'nın giderek artan uyur gezerlik nöbetleri sırasında gerçeklikle kabusların birbirine karıştığı bir süreç sırasında yaşadıklarını izliyoruz. Bir diğer filmimiz ise dram ve romantik türünde Virginia Woolf'tan Gece Gündüz. Zarif anlatımından uyarlanıyor. Aşk, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusu arasında sıkışan genç bir kadının hikayesi. Ve haftanın ilginç filmlerinden bir tanesi, Dalga. Şili'de kadın hakları açısından bir dönüm noktası kabul edilen gerçek bir olaydan uyarlanmış film, kampüste yıllardır süregelen taciz ve şiddet olaylarına karşı yükselen feminist harekete Julia'nın kendi geçmişinde yaşadığı benzer travmayla ortaya çıkmasını anlatıyor.

31 Temmuz Cuma yeni Örümcek Adam filmi yepyeni bir gün vizyona girmeden hikayenin öncesini anlatan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok'ta bu hafta yeniden gösterimde. Bu filmde Örümcek Adam'ın sinematik tarihinde ilk kez mahallemizin sevimli kahramanı, maskesiz ve normal hayatıyla süper kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda kalıyor. Doktor Strange'den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alıyor ve onu gerçekten örümcek adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorluyor. John West, filmin yönetmeni, Tom Holland'a Zendaya bu filmde eşlik ediyor. Yeni filmde olduğu gibi bir kez daha hatırlatayım, yeni Örümcek Adam filmi yepyeni bir gün 31 Temmuz Cuma günü vizyona girecek. Tuğba Özerk buradaydı Efes'iyle ve bu programın son şarkısını Baran Mengüç seslendirecek. Çay Karan'la bugüne veda edeceğiz, bu haftaya veda edeceğiz. Programın sonunda iyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu diliyorum sizlere. Pazartesi aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Siyah Hotel, Termal ve Spa'ya teşekkürlerle. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo
1: S. Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Ben seni...
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

Geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarında.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Radyo S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Alexa, Radio F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var, akıllanmaz. Aşk ile dolmayınca durmaz.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Üzgünüm kör kütük. Üzgünüm kör kütük.
1: Bursa Radio F.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yer.

gözlerini. Nasılsın kızım, söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefeslerin.

can. Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.

0: var.
1: Son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yel kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden. Ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.